Orkestrası'nın 27 Kasım 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Chopin'in Opus 21 Fa minör 2. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Jenny Bakena Mason.

Chopin'in Opus 21 Fa minör 2. piyano konçertosunu solist Geneva Kenna Mason ve Macaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist Claude Debussy'nin 1. Prelütler albümünden Keten Saçlı Kız başlıklı parçayı seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Irak'tan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahneye çıkan Geneva Kenna Mason, Claude Debussy'nin 1. Prelütler albümünden Keten Saçlı Kız başlıklı parçayı seslendirdi. Topluluğun konseri, Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisiyle sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisini Macaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Kasım 2024 tarihli konser

Chopin'in Opus 55 mi bemol majör 2 numaralı nokturnünü Zoltán Kocsis düzenlemesiyle dinledik. Sırada yine Chopin'e ait Opus 64 do diyez minör 2 numaralı vals ve Franz Liszt'in Macaristan Kraliyet şarkısının 2 piyano düzenlemesi var.

Chopin'in Opus 64 Do diyez minör 2 numaralı valsini ve ardından Franz Liszt'in Macaristan Kraliyet şarkısını dinledik. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisinden Cenaze Marşı başlıklı bölümün org transkripsiyonuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisinden Cenaze Marşı başlıklı bölümü org sanatçısı Gert Bierling kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 511 La Minör Rondosu'nun ve Franz Lehár'ın Kahkaha Ülkesi adlı operetinin ikinci perdesinden Boston Valsi başlıklı düetinde yer aldığı programımızın son bölümüne Henry Purcell'la başlıyoruz. Bestecinin 1694 yılında kaleme aldığı Kraliçe Mary'nin Doğum Gününe Övgü adlı eserini soprano, kontralto, tenor ve bas solistlerle Marek Toporowski yönetimindeki Sine

Henry Purcell'ın 1694 yılında solistler, koro ve orkestra için kaleme aldığı Kraliçe Mary'nin Doğum Gününe Övgü adlı eserini dinledik. Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosu var sırada. Kemancı Denis Goldfeld'e Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Hırvatistan Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği kemancı Denis Galtfeld, Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu seslendirdi. Francis Poulenc'ın Ork ve Kadınlar Korosu için yazdığı Kara Bakire'ye Dua başlıklı eserinin orkestra eşlikli düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Francis Poulenc'ın 1936 tarihli Kara Bakire'ye dua başlıklı eserini Georges Prêtre yönetimindeki Fransa Radyo Korosu ve Fransa Ulusal Orkestrası seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 511 La Minör Rondosu var sırada.

Piyanist Christian Bezuidenhout, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 511, La Minör Rondosunu seslendirdi. İsveçli besteci Ludwig Norman'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Sostenuto Tempolu bölümünün orkestra için düzenlenen bir versiyonuyla devam ediyoruz.

Ludwig Norman'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Sostenuto Tempolu bölümünün Niklas Willen'e ait orkestra düzenlemesini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans döneminden Orlando Gibbons'a ait enstrümantal bir parça ve Aksın Ağır Ağır Gözyaşları başlıklı şarkı var sırada.

Orlando Gibbons'ın iki numaralı fantezisini ve Axe'ın Ağır Ağır Gözyaşları başlıklı eserinin William Walton'a ait düzenlemesini dinlediniz. Fransız romantik dönem bestecisi George Hume'un flüt ve piyano için kaleme aldığı fanteziyle devam ediyoruz.

Romantik dönem bestecisi George Hugh'nun flüt ve piyano için fantezisini, flütte Iveta Kundratova ve piyanoda Inna Aslamasova seslendirdi. Franz Lehár'ın Kahkaha Ülkesi adlı operetinin ikinci perdesinden Boston Valsi başlıklı düet var sırada.

Soprano ve tenor solistlerle Kitchener-Waterloo Senfoni Orkestrası'ndan Franz Lehár'ın Kahkaha Ülkesi adlı operetinden bir düet dinledik. Programımız geç barok dönem bestecilerinden Alessandro Marcello'nun Re minör konçertosunun düzenlemesi Colm Carey'e ait trompet ve org yorumuyla sona eriyor.

0: Alessandro Marcello'nun Re minör konçertosunu trompette Jonathan Freeman Atwood ve Ork'ta Colm Carey'nin yorumuyla dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.

0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı, Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını, Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinde kontrolde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal-Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: renklerin içinden.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, müzisyenlerin müziğe kattıkları farklı renklerle saat 8'e kadar sizlerleyim.

Araslar biraz öne çıkacak çünkü ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Fethi Okutan derinliği, ruhun derinliklerinde gezinmeyi deniz metaforuna taşıyor. İç deniz.

Fethi Okutan, rock müzik ve bas gitar bileşiminin bir solo albümde duyulması konusunda öncü bir müzisyen. 2013 yılında çıkardığı Rock Bass albümü, bu parçada da duyduğunuz gibi onun bas, ritim ve melodileriyle birlikte çokça elektro gitar ve davul kullanımını da içeriyor. Tabii rock müziğin diğer geleneksel enstrümanlarından rol çalmayan bir bas kullanımı var. Her ne kadar onun solo albümü olsa da İç Deniz bu albümün kapanış çalışmasıydı.

yine farklı tarzlarla renklerin içinden devam edecek Soul Project. Bir süre sadece soul müzik yaptığı için bu ismi almıştı ve soul grubun müziğinin en önemli ögelerinden biri olmaya da devam etti. Ama rock, funk, R&B, blues gibi türler de Soul Project müziğinde önemli yerler edindi zamanla. 2010 yılında çıkan Out of the Circle albümünden bir örnek, Song of Mine.

0: Soul Project, yıllarca başka grupların, müzisyenlerin parçalarını başarılı bir şekilde yorumladı. 2010 yılında da bu albüm Out of the Circle çıktı. Albümün güzel çalışmalarından biriydi Song of Mine.
1: Ülkemizde caz müziğin gelişmesi, farklı yönleriyle tanınmasında önemli isimlerden biri İlhan Erşahin. Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve başka bir ülkede olsa da Türkiye'de caz müziğin gelişmesi için hep çaba gösterdi. Ana enstrümanı saksafon. 2002 tarihli Harikalar Diyarı albümü onun Türk müziğiyle bağlarını da çok iyi gösteren bir albüm. Kapanıştaki çalışmayı dinliyoruz. Ennio.

İlhan Erşahin'in Harikalar Diyarı, cazın sevilen enstrümanları saksafon, bas, davul ve gitarla Türk müziğinin bazı enstrümanlarını kanun, darbuka ve klarneti bir araya getiriyor. Bunlar arasında çok güzel, yumuşak bağlantılar kuruluyor. Ennio, güzel sürprizlerle dolu bu albümün kapanış çalışmasıydı.

Bir Kerem Görsev albümü 2008 sonlarında basta Kaan Yıldız davulda Ferit Odman'la birlikte kaydetti. Diversion albümünü piyanist. Albüm enerjik, umut dolu bir parçayla açılıyor. Kerem Görsev bu çalışmaya hem herkesin kendi sololarında düşüncelerini, duygularını, müziğe bakış açılarını anlatırken bir etkileşim yakalaması açısından bakarak hem de kendisinin tatlılarla arası oldukça iyi olduğu için Tiramisu ismini verdi.

The Version albümündeki tatlı etkileşim, piyanodaki Kerem Görsev, bastaki Kaan Yıldız ve davuldaki Ferit Odman'ın hem kendi düşüncelerini, duygularını sololarıyla aktarması hem de birbirlerine eşlik etmeleri ve Kerem Görsev'in tatlı sevgisi, tüm bunlar albümün açılış parçasında bir tiramisu oldu ve dinleyicilere ikram edildi.

sırayı Blends alıyor. Onun kısa albümü 4 parçadan oluşan Touch da 2021'de çıkmıştı. Bu kısa yolculuğun son durağında duyuluyordu Traveler.

Blends 2021'de çıkardığı Touch albümünü, albümün sonunda yer alan parçaydı Traveler. Ziyaret Orta Doğu'ya yöneliyor. Bu canlı yolculuk Road to Mid East ve George E. Fumarola ortaklığıyla gelecek. Ardından da bir ortak çalışma radyonuzda olacak. Okeanus Orientalis, İtalyan sanatçı Tucker'la Il Lupo'da bir araya gelmişti.

0: Okeanus Orientalis olarak da tanınan Şafak Özkütle, büyüleyici, genişleyen sesler üretme konusunda büyük yeteneğe sahip, kendisine özgü dam tempo tarzı bu kez Tucker'ın yeteneğiyle birleşince 2 yıldır bu ortaklıkla yapım aşamasında olan tekli Il Lupo sonunda yayımlanmıştı.
1: Bidar'ın İngilizce sözlerle yayımladığı ilk teklisi arkasında 2 senelik bir emek yatıyor. Önce piyanoda ilk taslağını yazıyor, düzenlemeleri, kayıtları parçada saksafon da çalan Özgün Tuncer yapıyor. Soul deneyleri, R&B, caz ve elektronikle dolu bir yolculuk. First Trip.

bilinmeyene doğru bir seyahatin, bunun getirdiği heyecanın yansıdığı bir parça First Trip, zorluklar onları olumlu değişimlere taşımış, Bidar da bu parça üzerinde çok çalışmıştı, yanında olanlarla beraber yolculuk ruhunu yaşadı, aktardı. First Trip, belirsizliğe yelken açarken açık fikirli ve cesur olmayı teşvik etti. 2020 yılında yayımlanan bir çalışma bir Tender Twin teklisi alacak sırayı. Projede geçen Twin ismi bu projede ikiz kardeşlerin olduğunu düşündürtebilir ama Bilge Nur Yılmaz bu müzik projesi için bir isim bulmaya çalışırken seçenekler arasında kayboluyor. Bir gün Philadelphia'da bir serginin açılış gününde girişte bir adam görüyor. Adam orada bir çeşit performans sanatı etkinliği yürütüyor. Yaptığı şu: önünde bir daktilo var ve insanlar onun yanına geliyor. Sanatçı da o insanlar için orada birer şiir yazıyor. Bilge Nur Yılmaz da sanatçının yanına gidiyor ve ben şiir değil ama bir takma ad önerisi rica ediyorum diyor. Sanatçı ona birkaç soru ve burcunu soruyor. Orada doğuyor Tender Twin ismi. Dinleyeceğimiz teklinin adıysa Triangles, üçgenlerden, üçlemelerden nasibini almış bir şarkı. Çünkü Tender Twin'e göre birçok varlık, kavram çoğunlukla 3 rakamıyla çeşitleniyor. Sen, ben, o, geçmiş, şimdi, gelecek veya burada, orada ve öteki.

Bir üçgen, doğrusal olmayan üç noktanın birleşimi, farklı noktalar ama aynı zamanda bir döngüselliği de ifade ediyor. Sen, ben, o gibi örnekler vermişti Tender Twin ama yine onun söylediğine göre belki biz varız sadece, beklediğimiz de biziz, kaybeden de biziz, o noktaları birleştiren de biziz. Aşk, öz kimlik, ilişkilerin karmaşıklığı gibi temalarla oluşuyor bu şarkıdaki üçgen de triangles, üçgenler çizerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kat Bostani, Barış Demirel ortaklığından doğan bir çalışmayla bölümü bitiriyoruz. Kat Bostani, Play This At My Funerals albümünü son derece kişisel deneyimler sonucunda oluşturmuş, birkaç yıl boyunca Lozan, Kiev, İstanbul, Atina ve Paris'te kaydedilerek bir araya geldi şarkılar. 12 şarkıdan oluşan albüm yine teknonun elektronik ritimlerini ve sentezlenmiş seslerini, popun akılda kalıcı, hızlı yakalayan yönlerini barındırıyor. Bir rüya atmosferi oluşuyor. Genel bir melankoli tonu da mevcut. Albümün bu şarkısında Kat Bostani, Barış Demirel ve Sere Pocahontas sadece vokalleri, türleri ve kendi yeteneklerini harmanlamakla kalmadılar. Aynı zamanda dinleyiciyi hemen içine çeken bir dünyaya hayat verdiler. Onların bu ortaklığıyla çıkan Euphoria, bu renklerin içinden bölümünün de kapanış parçası. Başka bir bölümde ben Uğur Has Polat, burada TRT Radyo 3'te sizlerle olacağım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan Pakel. Teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Programımıza Joseph Haydn'ın yaylı çalgılar için Opus 17 Mi Majör 1 numaralı eseriyle başlıyoruz. Eseri The Angels String Quartet yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler: Moderato, Menuet, Adagio, Finale Presto.

The Angel String Quartet yorumuyla dinledik. Şimdi Dresden Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 Do Minör 5 sayılı senfonisinden bölümler dinleyeceğiz. Bölümler Allegro con brio, Andante con moto.

Dresden Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 Do minör 5 sayılı senfonisinden bölümler dinledik. Programımızda son olarak Antonin Dvorak'ın Opus 97 Mi bemol majör yaylı beşlisinden 2 bölüm dinleyeceğiz. Eseri Berlin Filarmoni Topluluğu yorumluyor. Bölümler Allegro non tanto, Allegro vivo.

Antonin Dvorak'ın Opus 97 Mi bemol majör yaylı beşlisinden Allegro non tanto ve Allegro vivo bölümlerini Berlin Filarmoni Topluluğu'nun yorumuyla dinledik. Böylece bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, teknik yapımda Haluk Aydın görev aldı ve ben Neslihan Pakel, hepinize müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyiciler. Programımıza Jean-Philippe Rameau'nun Daphnis ve Eagle adlı orkestra süitinden uvertürle başlıyoruz. Mary Terry Smith yönetiminde Capella Saveria seslendiriyor.

Mary Terry Smith yönetimindeki Capella Straveria, Jean-Philippe Rameau'nun Daphnis ve Eagle adlı orkestra süitinden uvertür bölümünü seslendirdi. Laterna'nın kolu, solist, oboa sanatçısı Elizabeth Baumer ve Affinita Ensemble'dan dinleyeceğimiz Antonio Lotti'nin iki hoboa, fagot ve orkestra için si bemol majör 4 numaralı sonatı için dönüyor.

Antonio Lotti'nin iki obua, fagot ve orkestra için si bemol majör 4 numaralı sonatını solist obua sanatçısı Elizabeth Baumer ve Affinita Ensemble'dan dinledik. Programımıza Johann Sebastian Bach'ın iki kuzeni olan Johann Ludwig Bach ve Johann Bernhard Bach'ın aile süitiyle devam ediyoruz. Martin Horvath yönetiminde Vienna Continuum topluluğu seslendiriyor.

Martin Horvat yönetimindeki Viyana Continuum topluluğu, Johann Ludwig Bach ve Johann Bernhard Bach'ın aile süitini seslendirdi. Programımızın bir başka eseri Georg Philipp Telemann'ın 66 eser sayılı 2 keman için 5 numaralı La Majör ve 12 numaralı La Minör 2 fantezisi. Keman sanatçıları Andrew Manze ve Caroline Balding seslendiriyor.

Georg Philipp Telemann'ın 66 eser sayılı iki keman için 5 numaralı La Majör ve 12 numaralı La Minör 2 fantezisini keman sanatçıları Andrew Mase ve Caroline Balding seslendirdi. Programımızda son olarak Antonio Vivaldi'nin 4 keman için konçertosunu keman sanatçıları Maxim Wengerhoff, Bonsori Kim, Seiji Okamoto, Veriko Chumburidze ve Pyotr Sulkovski yönetimindeki St. Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Keman sanatçıları Maxim Vengerov, Bomsori Kim, Seiji Okamoto, Veriko Chumburidze ve Pyotr Sulkovski yönetimindeki St. Petersburg Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Antonio Vivaldi'nin 4 keman için konçertosunu dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta soprano Esra Çetiner bizimle birlikte. Esra Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün ve haftaya sizinle sohbet edeceğiz, sizden eserler dinleteceğiz dinleyicilerimizi. Öncelikle Esra Hanım müziğe nasıl başladı, kaç yaşlarında başladı merak ediyoruz.
1: Müziğe lisede kendi kendime sevdiğim enstrümanları çalmaya çalışarak başladım. Kursa falan gitmeden kendi kendime evde org ve gitar vardı. Biraz keşfetmeye çalışarak başladım. Sonra ders almaya başladım ama ilk temasım kendi kendime enstrüman çalarak oldu. Ama tabii küçükken bizim zamanımızda Hikmet Şimşek'le pazar konserleri oluyordu. Evet. Çocukluğumdan itibaren her pazar mutlaka o konserleri dinleyerek bir altyapı oluşturmuş olmalıyım.
0: Harika. Bir altyapı oluştu. Ardından müzik kulağınızı keşfettiniz. Çevrenizdekiler peki sizin müziğe olan ilginizle ilgili nasıl yorumlarda bulundular?
1: Şöyle, ben ilkokuldan itibaren çok şarkı söyleyen bir çocuktum. Okulda her zaman özel bir gün olduğunda ya da müzik dersi olduğunda Esra şarkı söylesin gibi bir şey olurdu. Ve bana hep şarkı söyletirlerdi. Ben de işte popüler şarkılar, tabii o zaman böyle klasik müzik şarkıları bilmiyoruz. Popüler şarkılar, sanat müziği eserleri ya da türkü gibi, yani daha çok bizim kültürümüze ait olan şeyleri söylerdim ve güzel vakit geçirirdik. Yani hep ilkokuldan beri sesimin güzel olduğunu söyleyip benden bir şeyler dinlemek isterlerdi.
0: Peki profesyonel müzik yaşamınız nasıl başladı?
1: Aslında şöyle, ben profesyonel olarak müzik yapmayı düşünmemiştim. Başarılı da bir öğrenciydim akademik olarak ve benden daha akademik bir kariyer bekleniyordu ailem tarafından. Fakat yıllar önce Muammer Sun hocamızın Cumhuriyet Film Müzikleri'nin bir Anadolu turnesi olmuştu. O zamanlar Kayseri'de yaşıyordum. Doğma büyüme Kayseriliyim. Orada bir konser izleme şansım oldu. Çok büyük bir orkestrayı canlı dinledim. Hülya Kazan vardı. Şimdi birlikte çalışıyoruz Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde. Ondan Bozkır'ın sesini dinledim. Ve benim için böyle çok büyülü bir andı o. Sanıyorum o sırada 14 ya da 15 yaşındaydım. Öyle bir şey. Ve sonra dedim ki ben galiba...

0: ne yapmak istediğimle ilgili çok farklı bir yola gireceğim. Çok beğendim dedim ve o konserden sonra bir kaset dağıtmışlardı bütün gelen herkese. O kaseti herhalde bozana kadar dinlemişimdir. Çok hoşuma gitti. Sonra ben operacı olmaya karar verdim ve o yönde işte çalışmalar yapmaya çalıştım.
1: Beni de çok etkileyen sanatçılardan biridir Hülya Kazan. Programımıza da
0: Evet.
1: konuk etmiştik.
0: Evet.
1: Sevgilerimizi gönderelim sizin vasıtanızla.
0: Gönderelim. Çok kıymetlidir benim için de.
1: Ve Esra Hanım, sizden ilk eseri dinletelim dinleyicilerimize. Mozart'ın Così fan tutte operasından Fiordiligi'nin aryası, Comescoglio'yu dinleyeceğiz. Nasıl bir eser?
0: Bu operada benim ilk rol olarak seslendirdiğim operalardan bir tanesi. Burada Fiordiligi eve gelen, onları kandırmaya çalışan iki karakter var. Aslında kendi sevgilisi ama kandırmaya çalışıyorlar. Onları kovmaya çalışıyor. Sinirlendiği bir arya, nasıl böyle bir şey yaparsınız gibi bir çıkışı var. Böyle sinirli bir arya diyeyim, böyle temperamanlı bu şekilde.
1: Mozart'ın Così fan tutte operasından Fiordiligi'nin aryası Comescoglio'da soprano Esra Çetiner'i dinliyoruz.

0: Soprano Esra Çetiner'i Mozart'ın Così fan tutte operasından Fiordiligi'nin aryası Come Scoglio'da dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Tabii Esra Hanım müzik yaşamının, profesyonel müzik yaşamının nasıl başladığından da söz etti bize ama hayatında önemli yere sahip eğitmenlerini de merak ediyoruz biz.
1: Evet, öncelikle ben ilk başta Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi bölümünü bitirdim. O zaman direkt olarak operaya başlamamıştım. Daha doğrusu yani şartlar öyle gerektirdi. Hemen konservatuvar okuyamadım ilk başta. Sonrasında Başkent Üniversitesi'nde Erhard Kıyıcı ile şan eğitimi aldım. Asıl operaya giriş tam olarak opera sanatçısı olmasına dair girişim bu şekildedir. Eralp hocamla yaklaşık 3,5 sene kadar çalıştık. Sonrasında Avusturya'da Vorarlberger Konservatuvarı'nda bir mezzo soprano Dora Doceva, aynı zamanda şarkıcı ve bir şan pedagogu, onunla 2 sene kadar çalıştım ve orada Mozart nasıl söylenir? Zaten Mozart'ın memleketi Avusturya biliyorsunuz. Mozart söylemeye dair, Alman liedlerine dair çok bilgim oluştu. Daha çok Avrupa'yı söyleme tarzını, stil farklılıklarını öğrenmiş oldum. Sonrasında çok farklı masterclasslara katıldım. Orada en önemli hocalarımdan bir tanesi Rudolf Pierna'ydır. Pek çok şu anda dünya kariyeri yapan pek çok sanatçının şan hocası ve aynı zamanda vokal koçudur. Onunla pek çok defa çalışma imkanım oldu. Özellikle Alman yiğit yorumu, Alman müziği ve onun dışında şan tekniğiyle ilgili çok büyük, çok kıymetli şeyler öğrendim. Daha sonra Maya Çikratse ile devam ettim. Benim için galiba şan anlamında en çok bana etkisi olan 4 hocam vardır. Bunlardan işte Erhard Kıyıcı'yı, Dora Doceva'yı, Maya Çikratse'yi ve Rudolf Pierna'yı özellikle saymam gerekir.
0: Her birinin emeğine sağlık. Peki sıra geldi Claude Debussy'nin Apparition isimli şansonuna. Bu şansonla ilgili neler söylersiniz?
1: Bu şanson Debussy'nin birazcık daha ileri dönem eserlerinden bir tanesi. Beliriş anlamına geliyor eser. Sanki şöyle bir şey anlatıyor. Yolda yürürken çok sevdiğiniz birini görmüş gibi hissedersiniz ya. Mesela yolda yürürken seni gördüğümü zannettim diyor. Bir anda işte güneşle beraber bir anda karşımda belirdin. Bunun gibi aslında biraz hayal gibi. Müziğin kendisi de biraz hayal gibi.
0: Soprano Esra Çetiner'i Claude Debussy'nin Apparition isimli şansonunda dinliyoruz.

0: Claude Debussy'nin Apparition isimli şansonunda soprano Esra Çetiner'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta ve haftaya soprano Esra Çetiner konuğumuz başrolde kadınlarda. Ve biz bu hafta son olarak Esra Hanım'a kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili yorumunu sormak isteriz.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Kadınlar, yani günümüzde olacak, günümüzle ilgili konuşacak olursak son derece klasik müzikte var olan bir yerdeler. Şarkıcılık olarak, bestecilik olarak ya da işin mutfağında çokça varlar. Eskiden kadınlar, kadın besteciler bile ressamlar, çok fazla kadınların da sektörde bulunmasına izin verilmemiş haldeyken çok kendilerini bastırmak zorunda kalmışlar. Bazen işte isimlerini bir erkek ismiyle değiştirmek zorunda kalmışlar. Aslında çok fazla kadın besteci varmış fakat ortaya çıkmasına izin verilmemiş bir şekilde. Şimdi günümüzde öyle değil. Sanatın her alanında çok büyük enstrümanları çalan kadınlar var mesela orkestralarda. Orkestra şefleri, kadın orkestra şefleri çok artmakta. Yani şarkıcı olarak zaten kadınlar var ve olmaları gerekiyor zaten ansambulların olması için. Ama orkestra şefleri artmakta, besteciler artmakta. Bunlar tabii ki çok yani umut verici şeyler kadınlar açısından. Umarım artarak devam eder diyorum.
0: Umuyoruz. Esra Hanım, şimdi ise sizden Vincenzo Bellini'nin I Capuletti e I Montecchi operasından Giulietta'nın aryasını dinleyeceğiz. Bu arya ile ilgili de bilgi verir misiniz bize?
1: Bu aryada Capuleti Montecchi aslında bir klasik Romeo Juliet hikayesidir. Yani tarihte yani birbirini

0: seven fakat ailelerin düşman olduğu hikayeler çokça var. Bizim kültürümüzde de var, Leyla Mecnun falan gibi. Gençler birbirlerine aşık oluyorlar ama aileler birbirlerine düşman. Fakat bu iki genç birleşmeye çalışıyor bir şekilde. Bu aryada da Julietta Romeo'yu kaybediyor. Neredesin Romeo diye ona sesleniyor ve onunla birlikte olmak istiyor. Onu anlattığı bir arya, yani hikayeyi kısaltmak zorunda kalırsam bu şekilde.
1: Soprano Esra Çetiner'i Vincenzo Bellini'nin I Capuletti e I Montecchi operasından Giulietta'nın aryasında dinliyoruz.

0: Vincenzo Bellini'nin Il Capuletto e i Montecchi operasından Giulietta'nın aryasında soprano Esra Çetiner'i dinledik. Haftaya da Esra Hanım konuğumuz olacak. Bu haftalık ona çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Programımıza oboacı Christoph Hartmann tarafından yapılan bir oboa konçertosu uyarlamasıyla başladık. Orijinal olarak herhangi bir konçertonun düzenlemesi olmayan bu eseri oboacı Hartmann, Domenico Scarlatti'nin 9, 208 ve 5 Kirkpatrick numaralı klavsen sonatlarını bir araya getirerek oluşturmuş. Sanatçının Bella Napoli başlıklı albümünde yer alan bu düzenlemede sanatçıya Ensemble Berlin topluluğu eşlik ediyordu. Bu hafta İngiliz besteci Charles Evans'ın çağdaşı besteci Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatları üzerine oluşturduğu 12 konçerto dışında Domenico Scarlatti'nin sonatlarını ele alan ve bu sonatları farklı kurgularla yeniden ortaya koyan bestecilerin düzenlemelerine yer vermek istedik. Az önce dinlediğimiz oboa konçertosu düzenlemesi gibi. Tabii bazıları çok daha eski tarihli uyarlamalar. Besteci Vincenzo Tomasini'nin koreografi ve librettosu Leonid Massin'e ait olan İyi Huylu Bayanlar başlıklı balesi için yaptığı uyarlamalar bu düzenlemelere verilebilecek en iyi örneklerden. İlk temsili 12 Nisan 1917 tarihinde Roma, Teatro Costanzi'de yapılan ve Carlo Goldoni'nin komedi oyunu üzerine kurgulanan bu bale için Tomasini'nin oluşturduğu 6 bölümlü bale süitine seçilen Scarlatti sonatları içerisinde sırasıyla 2, 435, 87, 455, 30, 430 ve 445 Kirkpatrick numaralı sonatlar yer alıyor. Elbette oldukça renkli orkestra versiyonlarıyla.

İngiliz konser orkestrasının yorumundan İtalyan besteci Vincenzo Tomasini'nin koreografi ve librettosu Leonid Massin'e ait olan İyi Huylu Bayanlar başlıklı balesi için yaptığı orkestra uyarlamasını dinledik. Domenico Scarlatti'nin 7 klavsen sonatı üzerine kurgulu bu orkestra düzenlemesinden sonra şimdi de Fransız besteci Jean Francais'in flüt, keman, viola, cello ve arp için 1975 yılında yaptığı düzenlemeyi dinleyelim. 5 Scarlatti sonatından oluşan bu uyarlamada özellikle sonda yer alan 30 Kirkpatrick numaralı kedi fügünde her bir çalgı grubu tarafından temanın tek tek duyurulması gerçekten eserin füg yapısının çok net algılanmasını sağlıyor. Ensemble Obligat seslendiriyor.

Ensemble Obligat topluluğunun yorumundan Fransız besteci Jean Francais'nin flüt, keman, viola, cello ve arp için 1975 yılında yaptığı 5 Scarlatti sonatından oluşan oda müziği yapıtını dinledik.

Ludwig van Beethoven'ın çağdaşı ve yakın dostlarından Prag doğumlu Fransız besteci Anton Reicha, Franz Liszt ve Hector Berlioz gibi önemli bestecilerin öğretmeni olmasının yanı sıra özellikle yerli çalgılar dörtlüleri ve piyano için yazdığı etüt ve füglerle tanınan bir bestecidir. Aynı zamanda döneminin en önemli teorisyenlerinden biri olan Anton Reicha, çağdaşı ve kendinden önceki pek çok bestecinin yazım stiline son derece hakimdir. Nitekim kaleme aldığı pek çok fügünde bu özelliğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Tıpkı 1799-1806 yılları arasında farklı edisyonlarla Paris ve Viyana'da yayınlattığı 36 füg başlıklı piyano eserinde olduğu gibi. Bu füglerden birinde Domenico Scarlatti'nin ünlü kedi fügünü farklı bir kurguyla karşımıza çıkarır Anton Reicha.

Son olarak piyanist Yaroslav Tuman'ın yorumundan besteci Anton Raihan'ın Scarlatti'nin kedi figürünü temel aldığı 9 numaralı figürünü dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkamızın yorumuyla fonda 30 Ağustos marşımız çalarken Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak istiyorum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kadın erkek genç yaşlı sivil asker tüm kahramanlarımızı şükranla ve minnetle anıyorum efendim.

Sevgili çocuklar, değerli büyükler, 30 Ağustos özel bölümümüze hoş geldiniz. Zafer Bayramı coşkumuzu hep birlikte bir gün öncesinden yaşayalım istiyorum. Bugün radyolarımızı armoni mızıkamızın seslendirdiği birbirinden güzel marşlar süslüyor. Kuvayi Milliye Marşı huzurlarınızda.

Kuvayi Milliye Marşı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkamız seslendirdi. Sevgili çocuklar, bando müziği bir bakıma tarihin ritmidir. Savaş meydanında askerlerin adımlarını birleştirir.

birleştiren davulun sesi bugün tören alanlarında bir milletin ortak hafızasını harekete geçiriyor. İşte şimdi bu büyük gelenekten gelen Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası yorumlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı selamlıyoruz. "30 Ağustos, ufukta bir duman, bir toz. Türk süvarisi yürüyor uzakta. Bir el Akdeniz'i gösteriyor. Bir el ki bütün cihana bedel."

Dumlu Pınar Marşı, Armoni Mızıkamızın görkemli yorumuyla birlikte olduk. Bugün Zafer Bayramımızı kutluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Gurur dolu bugün de Armoni Mızıkamızın birbirinden güzel marşları radyolarımızı süslüyor. Bugün radyolarımızın sesini sonuna kadar açalım sevgili çocuklar. Ne var bu dünyada sana yakışan, alnında bir zafer sabahı kadar. Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, sana zafer kadar yakışan ne var?

Borular öttürüldü. Çünkü binlerce askerin bulunduğu bir yerde komutanın sesini herkese duyurmak pek kolay değildi. Türklerde de çok eski zamanlardan beri askeri müzik önemliydi. Osmanlı döneminde bu gelenek mehterle devam etti. Mehterin güçlü davulları, zurnaları ve zilleri Avrupa'daki müzisyenleri bile etkiledi. Zaman içinde üflemeli çalgılar gelişti, trompetler, trombonlar, klarnetler ve daha pek çok çalgı askeri müzikte kullanılmaya başlandı. Böylece bugün bildiğimiz modern bando toplulukları ortaya çıktı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu büyük müzik geleneği bugün de yaşamaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası da bu geleneğin en önemli temsilcilerinden biri. Bu eşsiz topluluktan harika bir eser daha dinleyelim. TRT Ankara Radyosu ve Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korolarımız ve Armoni Mızıkamız birlikte seslendiriyor Ankara Türküsü.

Biz şen gemicileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri armoni mızıkamızla birlikte olduk. Sevgili çocuklar, biliyor musunuz bando müziğinin tarihi aslında çok eski zamanlara dayanmakta. İnsanlar yüzyıllar boyunca davulları ve boruları yalnız müzik yapmak için kullanmadılar. Özellikle kalabalık ordulara komut vermek için davullar çalındı.

Ankara türküsüyle birlikte olduk. Mayıs 1919. Kısa bir süre önce Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Havza'ya gitmek üzere 3 otomobile biner. Otomobillerden biri yolda arızalanır. Bir türlü tamir edilmeyince de Mustafa Kemal Paşa yürümeye başlar. Bir süre sonra yanındaki diğer komutanlara dönüp, "Ben yeni bir marş öğrendim, gelin beraber söyleyelim bu marşı," der. Ve o güzel sesinden "Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar," diye bir ezgi dökülür. Bir iki tekrardan sonra diğer komutanlar da marşı ezberlemiştir. Gençlik marşının o dönemde yeni yeni kulaktan kulağa duyulduğu bilinmektedir. Çok sevilen marş, milli mücadele döneminde çeşitli törenlerde, müsamerelerde ve alanlarda öğrenciler, askerler ve halk tarafından söylenirmiş. Ayrıca daha sonraları araba bozulma öyküsünün paylaşıldığı bir toplantıda marşı merak eden katılımcılar, Mustafa Kemal Paşa'dan marşı söylemesini bile rica etmişler. Huzurlarınızda Gençlik Marşı. TRT Ankara Radyosu ve Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korolarımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkamız radyolarınızda.

200 yıl öncesine gidelim sevgili çocuklar. Türk Silahlı Kuvvetleri armoni mızıkasının geçmişi 1826 yılına, 2. Mahmut dönemine uzanıyor. O zamanlar kurumun adı Musicae Humayun ve başında İtalya'dan gelen Giuseppe Donizetti var. Evet, ünlü besteci Gaetano Donizetti'nin kardeşi. Donizetti, Osmanlı'da Batı müziği ve modern bando anlayışının gelişmesinde önemli rol oynuyor. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kurum 1924'te İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor. Saffet Atabinen ve İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör gibi önemli müzisyenler burada görev yapıyor. 1933 yılında Yaylı Çalgılar bölümü ayrılıyor ve bando bugünkü armoni mızıkasının tarihsel yolunda devam ediyor. Bugün radyolarımızda yalnızca bir bando sesi değil, yaklaşık 200 yıllık bir müzik geleneğinin bugüne ulaşan sesi var. Şimdi arka arkaya birbirinden güzel marşlar dinlemeye devam edelim. Sakarya Marşı, Alay Marşı ve biz Atatürk gençleriyiz.

Harika marşlarla birlikte olduk. Sakarya Marşı, Alay Marşı ve biz Atatürk gençleriyiz. Bugün Zafer Bayramı özel bölümümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni mızıkasından bahsediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Çok ilginç bir kayıtla beraberiz şimdi. Dinleyeceğiniz marşın adı Fransızca özgün adıyla Viva Konstantinopol Marş, yani İstanbul Marşı. Müzikal Humayun Orkestrası tarafından seslendirilen bu kayıt 1905 yılına ait bir taş plakaydı. Eserin bestecisi ise bugün için bilinmiyor. Yıllar geçtikten sonra bu tarihi kayıt kalan müziğin 1999 yılında yayımladığı Osmanlı Marşları albümüyle yeniden dinleyenlerle buluştu. Şimdi İstanbul'un bundan 120 yıl önceki seslerinden birini dinleyelim.

Mızıkayı Humayun Orkestrası tarihi bir kayıtla huzurlarınızdaydı. İstanbul Marşı. Gerçekten çok önemli bir kayıt sevgili çocuklar. 200 yıllık bir orkestranın yaklaşık 120 yıl öncesine dayanan ilk kayıt teknolojilerinden biriyle yapılmış kaydını dinledik. Ben bu heyecan verici kayıtlara bir yenisini eklemek istiyorum. Zati Arca'nın Mebusan Marşı. Yine 1900'lerin başlarındayız.

Canın bestesini tarihi bir kayıtla dinledik. Mızıkayı Humayun çaldı. Bir askeri bando denildiğinde aklımıza elbette askeri marşlar, törenler ve yürüyüşler geliyor. Ama armoni mızıkasının repertuarı yalnızca bunlarla sınırlı değil. Şimdi peş peşe Öğretmen Marşı, Türk Çocukları Marşı ve Mülkiye Marşı'nı ya da hepimizin bildiği adıyla Vatan Marşı'nı dinleyelim.

Öğretmen maaşı, mülkiye maaşı ve Türk çocukları maaşı. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkamız, Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Koromuz ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuz birlikte seslendirdi. Şimdi hepimizin çok iyi bildiği bir marş dinleyeceğiz. İzmir Marşı. Ama bu marşın hikayesinde hala çözülmemiş bir soru var. Bu marşı kim besteledi? Uzun yıllardır besteci olarak İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun adı geçiyor. Fakat bunu kesin olarak kanıtlayan bir belge yok. Hatta daha da ilginci, Kaptanzade Ali Rıza Bey 1930 yılında verdiği bir röportajda bu marşı kendisinin bestelediğini söylemiş. Yani elimizde birden fazla iddia var ve kesin bir cevap yok. Bir başka ilginç bilgi de şu, bugün İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye bildiğimiz ezginin daha önce Kafkasya dağlarında çiçekler açar sözleriyle kullanıldığı ileri sürülüyor. Zaman içinde sözler değişmiş ve ezgi Kurtuluş Savaşı ve İzmir'in kurtuluşuyla özdeşleşmiş. Kısacası bestecisini kesin olarak bilmesek de bu ezginin Türkiye'nin hafızasına bıraktığı iz çok büyük. Şimdi hep birlikte o muhteşem ezgiyi dinleyelim ve söyleyelim.

Sevgili çocuklar, değerli büyükler, Radyo 3'ün her yaştan kıymetli dinleyenleri. Zafer Bayramı özel bölümümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri armoni mızıkamızın tarihçesinden bahsettik ve birbirinden güzel marşlar dinledik. Hepinizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Ne mutlu bizlere. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendiği birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının şoförü oldukları belirtildi.

Lenen iki kişi daha gözaltına alındı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriç'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikte portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi. Serbest fon sayıları sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu

Ülke Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde 52 yıl önce terör örgütü EOKA ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de var. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım, dedi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ve Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan, Konyaspor, Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve yine saat 21.30'da Galatasaray, Göztepe. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz ve her zaman olduğu gibi o dönemin şarkılarını çalacağız, o şarkıların da öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1999 yılından OYM ve Enrique Iglesias'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Heavy Cross'la Gossip'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Onların hikayesini tam olarak İngiltere'nin müziğe bakış şekli olarak tanımlayabiliriz. Aslında neredeyse bir ülke efsanesi olarak tanımlanmalarına rağmen liste başarılarına baktığımızda bu durumun karşılığını gördüğümüzü söyleyebilmek çok da mümkün değil. Ama en azından dönemin müzik otoritelerinin onları hep farklı bir yere koyduğunu da söylemeden geçmeyelim. New Order ve Regret radyolarınızdaydı. Bu şarkıyla aynı yılda 1993'te kalmaya devam ediyoruz ve 90'dan sonra da Belinda Carlisle'a kulak veriyoruz. Lay Down Your Arms.

Bazı isimlerin bazı şarkıları yorumlaması başta hepimize biraz garip geliyor, bunu kabul etmemiz gerek. Ama kimi zaman sonuçlar beklediğimizden de iyi çıkabiliyor. Burada sorun grubun ya da şarkının kalitesi değil elbette. Kafamızda o tarzları birbirine oturtmakta zorlanmamız sadece. Bu örnekte de o kuşkuyla başlanan bir yolculuğun sorunsuzca bitmiş hali vardı karşımızda. Sugar Ray ve bir Cyndi Lauper şarkısı olan Time After Time radyolarınızdaydı. Şimdi de Cyndi ile devam edeceğiz 90'dan sonraya. 1993 yılında piyasaya çıkan, bazı ülkelerde bu haliyle de başarı yakalasa da aslında özel remixlerle o dönem kulüplerin gözdesi haline gelen bir şarkı var karşımızda. İşte Cyndi Lauper ve That's What I Think.

2000'li yılların başlangıcında dünyada müzik büyük bir hızla değişirken Latin yıldızlarının bir dönem piyasayı ele geçirdiğini hatırlıyoruz. Ricky Martin ve Christina Aguilera düeti Nobody Wants to Be Lonely o kadar çok sevildi ki 2001 Amerika Müzik Ödülleri töreninde canlı performans için uygun görülen şarkılardan biri olarak seçildi. Ricky Martin'in ne kadar büyük alkış aldığını izleyenler hatırlayacaklardır. O ödül töreninde sahneye çıkan isimlerden biri de Amerika'nın country müzik yıldızlarından biriydi ve biz de 90'dan sonraya o isimle, o şarkıyla devam ediyoruz. İşte Martina McBride ve It's My Time.

Elbette çok tanıdık. Biraz Sacrifice, biraz Rocketman, biraz Elton John, biraz Dua Lipa. Elton John, Dua Lipa düeti Cold Heart radyolarınızdaydı. Şimdi biraz geçmişe doğru yol alalım. The Who ve bir Elton John şarkısı Saturday Night's All Right for Fighting.

90'dan sonra da 1996 yılından If It Makes You Happy ile Sheryl Crow radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1999 yılından geliyor ve The Lover After Me ile Savage Garden'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bach ailesine ayırdığımız program dizimizin üçüncüsünde sizlere Johann Sebastian Bach'ın eşi Maria Barbara'dan doğan beş oğlundan ikincisi olan Carl Philipp Emanuel Bach'tan bahsedeceğiz ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Carl Philipp Emanuel Bach, 1714 ile 1788 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci. Tabii olarak oğulları olması dolayısıyla hem Wilhelm Friedman ve hem de Carl Philipp Emanuel Bach da babalarının bestecilik gücünün iz ve etkilerini görmek mümkün. Geçen haftaki programımızdan da hatırlayacağınız gibi büyük oğul Wilhelm Friedman'ın bazı konularda babasından bile daha iyi olduğundan bahsetmiştik. Carl Philipp Emanuel Bach da ağabeyi gibi çok iyi bir müzisyen ve besteci. Hatta Carl Philipp Emanuel Bach için klasik öncesi dönemin en önemli bestecilerinden olduğu gibi barok dönem sonları ve klasik dönemi de öncülerinden olduğunu söyleyebiliriz. Burada söze biraz ara verelim ve Carl Philipp Emanuel Bach'ın Do minör solfeggiatosunu dinleyelim. Solfeggiato küçük çalışma anlamına gelmektedir ve Carl Philipp Emanuel Bach'ın toplam 6 adet solfeggiatosu bulunmaktadır.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın eserlerini geç barok, rokoko ve klasik dönemler kapsamında da incelemek mümkündür. Carl Philipp 10 yaşındayken babasının kantoru olduğu Leipzig'teki Aziz Thomas okuluna girdi ve aynı zamanda Leipzig ve Frankfurt üniversitelerinde hukuk eğitimine devam etti. 24 yaşında hukuk derecesini aldı ve hukuk kariyerini bir kenara bırakarak kendini tamamen müziğe adadı ve babası gibi müzisyen olmaya karar verdi. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın yaylılar için bestelediği Si minör simfoniyasını dinleyelim. Eseri Şef Gustav Leonhardt yönetiminde Aydınlanma Çağı Orkestrası seslendiriyor.

Kısa bir müddet sonra Prusya Kralı Büyük Frederick'in prensliği döneminde Silvius Leopold Weiss'in referansıyla kraliyet hizmetine kabul edildi. Frederick'in kral olmasıyla Carl Philipp Kraliyet Orkestrası'nın üyesi oldu. O dönemde Avrupa'nın en önemli klavye ustalarındandı ve Berlin'de solo klavye için Berlin porteleri de dahil olmak üzere ki en ünlüsü La Caroline'dır, çeşitli müzikal parçalar bestledi. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın 3 trompet ve timpani için yazdığı marşını dinleyelim.

ününü Kral Frederick ve Büyük Württemberg dükü için bestelediği iki sonatla pekiştirdi ve o da müzisyenliğine terfi ettirildi. Klavye enstrümanlarını çalmanın gerçek sanatı üzerine deneme adlı teorik inceleme eseri 18. yüzyıl ortası müzik uygulamaları konusunda son derece bilgilendiricidir. Şimdi de Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re minör flüt konçertosunun birinci bölümü Allegro'yu dinleyelim. Eseri Şef Hartmut Hayane yönetiminde Concerto Köln Orkestrası eşliğinde flütist Eckhard Haut seslendiriyor.

Carl Philipp, Hamburg'da George Philipp Telemann'dan Kapellmeister görevine devralmış, bu görevin etkisiyle kilise müziğine daha çok yönelmiş ve tıpkı babası gibi kilise için çok sayıda eser bestelemiştir. Şimdi de onun az önce birinci bölümünü dinlediğimiz Re minör flüt konçertosunun üçüncü bölümü Allegro Molto'yu dinleyelim. Eseri yine flütist Eckhard Haupt seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın gerek bestelerinde gerekse klavye icrasındaki berrak stili, ifade zarafeti ve beste tasarımındaki özgünlüğüyle İtalyan ve Viyana okullarından uzaklaşarak farklı bir tarz geliştirmiştir. Şimdi Carl Philipp Emanuel Bach'ın Mi Majör Senfonisini dinleyelim. Eseri şef Candida Thompson yönetiminde Amsterdam Sinfoniyat'ta seslendiriyor.

Carl Philipp özellikle dramatik sonat stiliyle Haydn, Mozart, Beethoven ve Johannes Brahms başta olmak üzere Felix Mendelssohn ve Carl Maria von Weber gibi besteciler üzerinde etkileri olan bir bestecidir. Ancak Robert Schumann onu çok üretken bulsa da babasının çok gerisinde kaldığını ifade etmiştir. Hakkında yapılan bazı kritiklerden sonra Carl Philipp Emanuel Bach şunları söyler. İlkelerime göre her ustanın bir değeri vardır. Hiçbir övgü ve eleştiri bu gerçeği değiştiremez. Şimdi de Carl Philipp Emanuel Bach'ın La Majör Cello Konçertosu'nun birinci bölümünü dinleyelim. Eseri şef Pablo Valet yönetiminde Zimmermann Ensemble eşliğinde cellist Petr Skalka seslendiriyor.

Carl Philipp, modern piyano tarzının ortaya çıkmasında öncü bir rol oynamıştır. 19. yüzyıl boyunca pek önemsenmemiş bir besteci olarak kalmış fakat Helmut Kohn'un 1960'larda senfonilerini yeniden keşfedip kayıtlarını yapmasıyla ve Hugo Ruf'un klavye sonatlarını kaydetmesiyle Carl Philipp Emanuel Bach adeta yeniden doğmuştur. Carl Philipp, müzisyenin toplum üzerindeki etkisini önemser ve şöyle der: "Bir müzisyen ilerlemezse toplum da ilerlemez."

Carl Philipp Emanuel Bach'ın az önce dinlediğimiz La Major Cello Konçertosu'nun 3. bölümünü dinleyelim. Eseri yine Şef Pablo Valletti yönetiminde Zimmermann Ensemble eşliğinde cellist Petr Skalka seslendiriyor.

Ses örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, kimilerimiz 3 dakikada servis edilebilecek hazır çorbayla yetinebilirken, kimilerimiz kıvama getirilmesi günlere yayılan tirşik peşindedir. Malzemesi namı diğer yılan otu olan bu eşsiz spesiyalite, maazallah kadim tariflere dikkatle uymazsanız sizi zehirleyebilecek bir bitkiden, demin de dediğimiz gibi yılan otu ya da yılan yatağından yapılır. Ama tadı, ah, müptelalarına bakılırsa İşte o bambaşka. Tarif bile edilemez. Ne alaka diyeceksiniz. Haklısınız. Bugünkü bölümümüzün hazır çorba ya da yılan otu ile ilgili müzikler gibi bir alt başlığı yok. Olabilir de olmasına da bugünkü ajandamız başka. Dahası bambaşka bir mecradan, coğrafyadan aktarıyoruz içeriğimizi. Viyana ve bu şehrin adıyla müsemma Viyana Kornosu. Bu tuhaf girizgahımızla ilgisi ise aynı biçimde eşsiz ve içeriden aktaranlara bakılırsa ölümcül olması.

icracısının canını okuması, en küçük bir hatada sahnede rezil rüsva etmesi. Hadi anlatalım. Korno, biliyorsunuz, orkestra müziğinde, nadiren de oda müziğinde rastladığımız kocaman kalağı, yani çan gibi ağzı ve çatala dolanmış spagetti gibi kıvrılan incecik iç borularıyla kucakta çalınan, sesi olağanüstü ve buğulu, ziynet eşyası gibi parlayan, gelenek bu ya, bakır nefeslilerden gibi görünmesine rağmen yumuşacık sesiyle tahta nefesliler grubuna dahil edilen mükemmel bir çalgı. Olağanüstü derecede de zor çalması. Kelimenin kökeni boynuza işaret ediyor. Tarih öncesinden beri büyükçe bir hayvanın boynuzunun boru, borazan olarak kullanılması, gerek sinyalizasyon gerekse de sonraları müziğe evrilecek bir estetik davranışın taşıyıcısı olması şaşırtıcı değil. Günümüzdeki kornoların ataları ise artık bizim sadece postane logolarından hatırlayacağımız posta boruları ya da 23 Nisan törenlerinde çalmış olabileceğimiz borazanların daha kıdemli olan av boruları. Sektörde doğal korno olarak bilinen, herhangi bir düğmesi, pistonu, mekanizması olmayan eski versiyonlarına da barok dönem ve öncesinin müziklerinden aşinayız. En azından yapımımızın kıdemli takipçileri sırf bu çalgılara odaklandığımız bölümlerimizi hatırlayacaklardır. Bugün orkestralarda kullanılan kornolar için alengirli mekanizmalar geliştirilmeden önce 1840 yılı civarında Viyana'da üretilen modellerde bambaşka bir sistem var. Azıcık anlatmamız bile size eziyet olur. O yüzden uzatmayalım ama günümüz çalgılarındaki 3 mandal gibi düğme yerine 6 tane tuhaf pistonu olduğunu, yaklaşık 4 metrelik spiral gibi iç içe kıvrık borusuna takılan ufacık ağızlığıyla havayla beslemesi çok zor ve en küçük bir nefes hatasında kariyer bitirecek derecede yanlış sesler vermeye teşne bir sazdan bahsediyor olduğumuzu da söylemeden geçmeyelim. Peki bu kadar zor, eziyetli, riskli bir çalgı neden hala çalınıyor olabilir sizce? Gerçi çok az sayıda icracı buna cesaret ediyor ve bunların çoğu da Viyana'da. Dahası şatafatlı opera ve senfoni orkestralarında kadrolu. Ve bir bildikleri var. Sesi olağanüstü. İnanılmaz derinlikli, yumuşacık, zengin mi zengin tınılı. O tuhaf mekanizma sayesinde öylesi bir perdeli çalgıda akıllara durgunluk verecek bir biçimde verilebilmesi de bu emeğe, başlarken ölümcül dediğimiz riski almaya değiyor. Sizlere bunu bir de tabii döneminin Viyana repertuarlarından aktardık mı zaten ayırt etmemeniz mümkün değil. Yo, profesyonel bir kulağa ihtiyacınız yok. Sadece tınısının olağan değil, bilakis olağanüstü ve çok farklı olduğunu teslim etmeniz yeterli. Buyurunuz. Viyana kornosunda ustalaşmış mahir yorumcumuz Wolfgang Tombeke, piyanoda Madoka Inui eşlik ediyor ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 17 Korno ve Piyano için Fa majör sonatını daha önce hiç duymadığımız bir tınıyla aktarıyorlar bize. Duymuşsanız süper nadir bir icraya ve sözü geçen çalgıya aşinasınız demektir.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 17 korno ve piyano için fa majör sonatını Viyana kornosunda ustalaşmış mahir yorumcumuz Wolfgang Tombeck ve piyanistimiz Madoka Inoue'nin yorumundan dinledik. Sanatçılarımız şimdi de soprano Genya Kühmeier'e eşlik ediyor. Benzersiz bir eser. Şarkı sanatının zirve ismi Franz Schubert'in ölümünden sonra bulunmuş, yayınlanmış bir mücevher. Yapıtın adı Fırtınanın Sırtında. Kullandığı şiir Ludwig Reichstab'a ait. İleri derecede romantizm.

Fırtınanın Sırtında. Ludwig Rellstab'ın coşkun, taşkın şiiri. Yani tam anlamıyla romantizmin alameti farikası, bu akımın en önemli temsilcilerinden Franz Schubert'in elinde böylesi bir taç yapıta dönüşmüştü. Viyana kornosunda ustalaşmış mahir yorumcumuz Wolfgang Tombeuk ve piyanistimiz Madoka Inui, soprano Genya Kühmayer'e eşlik ediyordu bu alabildiğine coşumcu yorumda. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında eşsiz tınısı ve bunun bedeli olarak icracısına kök söktüren tuhaf mekanizmasıyla Viyana kornosu var. 19. yüzyılın ilk yarısı sonlarında geliştirilen bu ilginç çalgı, günümüzdeki torunlarıyla kıyaslandığında aynen gün görmüş ihtiyar bir delikanlı gibi. Anlatacakları da, dili de, sesi de bambaşka. Belki artık çoktan geçmiş çağlardan sesleniyor bize ama uçsuz bucaksız bir merak uyandıran şaşırtıcı bir dirilik ve maharetle. Bir örneğe daha ne dersiniz? Bu sefer Robert Schumann'dan bir nadirat. Korno ve piyano için Opus 70 La Bemol Majör, Adagio ve Allegro. Seslendiren sanatçılarımız

Robert Schumann'ın korno ve piyano için Opus 70, La bemol majör, Adagio ve Allegro'sunu, Viyana kornosunda Wolfgang Tombeck ve piyanoda Madoka Inui'nin yorumundan dinledik. Evet, herhangi bir korno değil. Üstüne basa basa Viyana kornosu dememizin sebebi sadece bir enstrümana değil, başlı başına bir kültüre ve performans pratiğine işaret etmek istememizden. Bugün konser salonlarından aşina olduğumuz, kimi zaman bir elin kalağın, yani sazın o kocaman ağzının içine sokularak ufak entonasyon ayarlarının yapıldığı, iki farklı tonaliteye koşut armonik dizilerin çalınmasına olanak veren çifte korno ya da bunun çok daha yalın teklilerinin yerine neredeyse 4 metrelik metal borusunun sarmal bir halde istiflendiği, altı tuhaf pistonun harekete geçirdiği anlaşılmaz bir mekanizma ve nevi şahsına münhasır oranları ve ölçüleriyle zar zor çalınan bambaşka bir çalgı ve repertuarı konumuzdu bugünkü yapımımızda.

Bunca emeğe ve riske değecek o benzersiz tonuysa, özellikle başta çalgımıza adını devşiren Viyana'nın kadim senfoni ve opera orkestralarında tercih sebebiydi. Bu arada bir sır da paylaşalım. Kimi bıçak sırtı yapıtlarda bu çalgı için en problemli perdelerde riske girmemek için andığımız Viyana orkestralarında da usta icracılarımız bile birer modern kornoyu da yedeklerinde tutuyorlarmış. Maazallah o şehrin dinleyicisi de bir başka. Kimi zaman dünyanın en acımasız cellatları olabilen çok bilmişlerden oluşabiliyor tarihten öğrendiğimiz üzere. Onların insafına kalmaktansa. Evet, tarih demişken müzik tarihinin en ikonik isimlerinden bir diğerinin yine son derece kült bir yapıtıyla sizlere veda edelim. Süremiz elverdiğince kulak vereceğimiz bu hacimli eser Johannes Brahms'ın piyano, keman ve korno için mi bemol majör triyosu. Bu üçlüye kıdemli dinleyicilerimiz Giorgi Ligeti'nin aynı çalgı topluluğu için yazmış olduğu eserin referans alanından hakim olacaklardır. Geçtiğimiz bölümlerimizde dinlettiğimiz bu çarpıcı yapıtın şimdi de saygı duruşunda bulunduğu eseri

usta bestecinin annesinin vefatının ardından kaleme aldığı, hüzünle coşku arasında savrulan bu yapıtı, Viyana kornosunda Wolfgang Tombaugh, kemanda Johannes Tombaugh ve piyanoda Madoka Inoue'nin yorumundan dinliyoruz. Süremiz el verdiğince.

Johannes Brahms'ın piyano, keman ve korno için Opus 40 Mi bemol majör triosundan genişçe bir kesiti sanatçılarımız Viyana kornosunda Wolfgang Tombök, kemanda Johannes Tombök ve piyanoda Madoka Inui'nin yorumundan dinledik. Odağına Viyana kornosunun benzersiz sesini ve akıllara durgunluk veren icra pratiğini aldığımız bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Bu özel tınılarla sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Değerli dinleyenler, Ankara Radyosu yapımı olan programımızda dönüşümlü olarak yer verdiğimiz Türk Cumhuriyetlerinin zengin müzik mirasına yaptığımız yolculuğun bu haftaki durağı Türkmenistan. Bugünkü programımızda Türkmen klasik müzik ekolünün öncü temsilcilerinden Çağrı Nurimov, Bayram Hudaynazarov, Aşir Kuliyev ve Recep Recepov'un eserleri eşliğinde Türkmenistan'ın köklü klasik müzik mirasını birlikte keşfedeceğiz.

Programın açılışını Türkmen klasik müziğinin uluslararası düzeyde en büyük bestekarlarından biri olarak kabul edilen Nuri Kalmanmedov'un imzasını taşıyan Kızların Şarkısı başlıklı eserle yaptık. Rövşen Nepesov yönetimindeki Türkmenistan Devlet Oda Orkestrası yorumladı. Türkmenistan'da klasik müzik, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan zengin halk müziği geleneği ile Batı'nın senfonik müzik anlayışının buluşmasından doğan özgün bir müzik kültürü. Türkmen senfonik müziğinin yükselişinde Sovyet dönemi konservatuvar ekolünün de rolü büyük. O zamanki adıyla Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olan ülkedeki profesyonel müzik eğitimi 1919 yılında açılan ilk müzik okuluyla kurumsal bir kimliğe kavuşur. 1935'te Moskova Konservatuvarı bünyesinde kurulan Türkmen Müziği bölümü yeni kuşak bestecilerin yetişmesinde önemli bir dönüm noktası olur. Bundan iki yıl sonra Aşgabat'ta açılan opera ve bale stüdyosu ise Avrupa klasik müzik geleneğinin Türkmenistan'da yerleşmesini hızlandırır. Türkmen halk ezgileri, Batı harmonisi ve senfonik biçimleriyle buluşarak ülkenin özgün klasik müzik ekolünün temelini oluşturur. Şimdi Türkmen Bestecilik Okulu'nun öncülerinden bir sanatçı var sırada. 1941 ve 1993 yılları arasında yaşamış olan Çağrı Nurimov'dan dinleyeceğimiz eser Piyano Konçertosu. Türkmen senfonik müziğinin olgunluk döneminde kaleme alınan bu yapıt, Türkmenistan'ın büyük ölçekli ilk piyano konçertosu olarak bilinir. Allegro non troppo, andante ve allegro con brio tempolu bölümleri Fuat Mansurov idaresindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Alexander Bakchiyev yorumluyor.

TRT Radyo 3'te Türkmen bestekar Çağrı Nurimov'un piyano konçertosunu Fuat Mansurov idaresindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Alexander Bakçiyev seslendiriyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkmenistan'a yerleşen Rus ve Ukraynalı besteciler ülkedeki müziksel dönüşüme büyük katkılarda bulunur. Öyle ki opera, senfoni ve bale gibi batı müziği türlerinin ülkede tanınmasına öncülük ederler. Böylece Türkmen halk ezgileri Avrupa armonisi ve orkestrasyon teknikleriyle buluşarak ulusal bestecilik geleneğinin sağlam temellerini oluşturur. Sizlere şimdi sunacağımız eser Türkmen bestecilik tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Aşir Kuliyev'in 1962 yılında bestelediği keman konçertosu Türkmenistan'da bu alanda yazılan ilk büyük ölçekli eser olarak kabul edilir. 3 bölümlük bu eser klasik konçerto geleneğini halk müziğinin yöresel motifleriyle ustalıkla buluşturur. Bu yönüyle keman konçertosu Türkmen Ulusal Bestecilik Okulu'nun simge yapıtlarından biri değerli müzikseverler. Şimdi Aşir Kuliyev'in keman konçertosu Volodymyr Kozukar liderliğindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası eşliğinde Levon Ambartsumyan yorumundan radyolarınızda.

Türkmen besteci Aşir Kuliyev'in keman konçertosu Volodymyr Kozukar yönetimindeki Sovyetler Birliği Radyo ve Televizyon Büyük Senfoni Orkestrası eşliğinde Levon Ambartsumyan yorumuyla TRT Radyo 3'teydi. Sıradaki eserin bestecisi Bayram Hudaynazarov, Çağdaş Türkmen Bestecilik Okulu'nun önde gelen temsilcilerinden. Kompozitör, geleneksel Türkmen müzik mirasını çağdaş bestecilik teknikleriyle buluşturan eserleriyle bilinir. Sıradaki eser Yılgaylar başlıklı halk müziği için konçerto, bestecinin en dikkat çekici yapıtlarından biri. Yöresel motifler barındıran bu 7 dakikalık eserin hemen ardından sizlere bir diğer Türkmen besteci Recep Recepov'un Türkmen Dansı başlıklı yapıtıyla veda ediyoruz. Rövşen Nepesov yönetimindeki Türkmenistan Devlet Oda Orkestrası radyolarınızda olacak. Yayınlanan bölümlerimize TRT Dinle uygulamasından ulaşabilirsiniz. Program yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin, sizlere müzik dolu günler diliyoruz. Esen kalın.

0: Radyo 3.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İngiltere'den The Communards ve Sarah Jane Morris ile yapıyoruz. 1986 tarihli ilk albümlerinde Jimmy Somerville'in yüksek tenörüyle Sarah Jane Morris'in derin kontralto vokalini karşı karşıya getiren grup, Philadelphia Soul geleneğinden gelen bu şarkıyı dönemin synth pop ve dans müziği estetiğiyle yeniden yorumluyor. İki zıt sesin yarattığı gerilim, ayrılmak üzere olan birine yöneltilen çağrıyı daha da güçlü hale getiriyor. The Communards ve Sarah Jane Morris'ten dinliyoruz. Don't Leave Me This Way.

The Coming Earth ve Sarah Jane Morris'ten dinledik Don't Leave Me This Way. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. The Strokes 2020 tarihli The New Abnormal albümünde Rick Rubin prodüktörlüğünde grubun tanıdık gitar sesini synthesizer'lar ve daha geniş bir prodüksiyon anlayışıyla buluşturuyor. Albümün açılış parçasında kuşaklar arasındaki iletişimsizlik, güç ilişkileri ve birbirini anlamakta zorlanan insanlar Julian Casablancas'ın mesafeli vokali etrafında dolaşıyor. The Strokes'tan dinliyoruz. The Adults Are Talking.

The Strokes'tan dedik, The Adults Are Talking. Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. David Bowie, 1973 tarihli Aladdin Sane albümünün kapanışında bize albümün en zarif kayıtlarından birini bırakıyor. Mike Garson'ın en dürüst tavrındaki piyanosu ve Bowie'nin ölçülü vokali albümün sert glam rock dünyasından uzaklaşarak neredeyse sinematik bir atmosfer yaratıyor. Gizemli bir kadına duyulan hayranlığı ve arzuyu anlatan David Bowie'den dinliyoruz Lady Grinning Soul.

0: David Bowie'den dinledik Lady Grinning Soul. Şimdi Avustralya'ya uzanıyoruz. Nick Cave and the Bad Seeds 1992 tarihli Henry's Dream albümünde folk ve blues köklerini karanlık hikaye anlatıcılığıyla bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parçada akustik enstrümanlar ve Nick Cave'in anlatıcı vokali aşk ile doğayı birbirine karıştıran pastoral ama huzursuz bir dünya kuruyor. Nick Cave and the Bad Seeds'den dinliyoruz Loom of the Land.
1: It was the dirty end of winter.

Nick Cave and the Bad Seeds'den dinledik Loom of the Land. Şimdi İsveç'e geçiyoruz. ABBA 1981 tarihli The Visitors albümünde önceki yılların parlak pop estetiğinin yanına daha olgun ve melankolik bir anlatım ekliyor. Björn Ulvaeus'un kendi aile yaşamından esinlenerek yazdığı bu parçada bir anne kızının büyümesini ve çocukluğun farkına varmadan ellerinin arasından kayıp gidişini izliyor. Agneta Falskog'un vokali de bu çok kişisel duyguyu merkeze taşıyor. ABBA'dan dinliyoruz, Slipping Through My Fingers.

Abba'dan dinledik Slipping Through My Fingers. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Alt J, 2012 tarihli An Awesome Wave albümünde elektronik sesler, gitarlar, vokal harmonileri ve alışılmadık ritmik yapıları son derece kendine özgü bir prodüksiyonda bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parça, acı veren bir deneyimin ardından zihni başka bir yere taşıyacak iyi bir şeyin gelmesini bekleyen bir ruh hali etrafında dönüyor. Alt J'den dinliyoruz Something Good.

0: Alçay'dan ne dedik? Something Good. Şimdi İskoçya'ya uzanıyoruz. Bell & Sebastian, 2000 tarihli Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant albümünde oda popuna yaklaşan düzenlemelerini Stuart Murdoch'un hikaye anlatıcılığıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça, savaştan dönen bir askerin gözünden uzaklık, bekleyiş ve eve dönüş duygularına bakıyor. Savaş burada büyük kahramanlıklardan çok geride bırakılan hayatla araya giren mesafe olarak karşımıza çıkıyor. Bell & Sebastian'dan dinliyoruz. I fought in a war.
1: I fought in a war and a

Belen Sebastian'dan dedik I Fought in a War. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Talk Talk 1991 tarihli son albümü Laughingstock'ta rock müziğin alışıldık yapılarını neredeyse tamamen geride bırakıyor. Uzun stüdyo doğaçlamalarından şekillenen kayıtlar, sessizlik, ani dinamik değişimler ve akustik enstrümanların doğal tınıları üzerine kuruluyor. Talk Talk'tan dinliyoruz Ascension Day.

Talk Talk'tan dedik Ascension Day. Şimdi Türkiye'deyiz. Erkin Koray'ın 1974 tarihli Mesafeler kaydı, elektrik gitarları, güçlü ritim bölümü ve Anadolu müziğinden gelen melodik unsurları dönemin psikedelik rock anlayışıyla buluşturuyor. Şarkının adındaki mesafe yalnız iki nokta arasındaki uzaklık değil, iki insanın birbirine ulaşmasını zorlaştıran duygusal bir alan gibi de duyuluyor. Erkin Koray'dan dinliyoruz Mesafeler.

Erkin Koray'dan dinledik Mesafeler. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Blonde Redhead 2023 tarihli Sit Down for Dinner albümünde grubun uzun yıllara yayılan deneysel yaklaşımını daha sade elektronik dokular ve ölçülü düzenlemelerle sürdürüyor. Dinleyeceğimiz parçada tekrar eden ritmik yapı ve Kazu Makino'nun vokali yakınlaşma isteğiyle mesafeyi koruma duygusunun aynı anda var olduğu hipnotik bir alan yaratıyor. Blonde Redhead'den dinliyoruz. Kiss her, kiss her.

0: Blonde Redhead'den dinledik Kiss Her, Kiss Her. Şimdi Norveç'e geçiyoruz. Madrugada 2008 tarihli kendi adını taşıyan albümünde Sivert Høyem'in derin vokalini geniş gitar katmanları ve karanlık bir rock prodüksiyonuyla çevriliyor. Albüm gitarist Robert Burras'ın ölümünün ardından tamamlandığı için grubun tarihinde de özel bir yerde duruyor. Dinleyeceğimiz parça ise bir başkasının zihnine ulaşmaya çalışan çok basit ama cevabı hiç de kolay olmayan bir soru soruyor. Madrugada'dan dinliyoruz. What's on your mind?
1: You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see.

Madrugada'dan dinledik What's On Your Mind. Şimdi Avustralya'ya uzanıyoruz. Rye X, 2016 tarihli Dawn albümünde elektronik sesleri, akustik gitar, geniş ambiyanslar ve son derece yakın kaydedilmiş vokaliyle bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parçada tekrarlar ve yavaşça eklenen katmanlar, fiziksel yakınlık ile duygusal yoğunluğun birbirine karıştığı son derece mahrem bir ses alanı oluşturuyor. Rye X'ten dinliyoruz Sweat.

Rayex'ten dedik Sweat. Bu haftaki yankı sokak yayınımızın sonunda Derin Esmer'i ağırlıyoruz. Sanatçı 2013 tarihli 3 Zeybek EP'sinde geleneksel repertuara çağdaş bir müzisyen gözüyle yaklaşıyor. Kapanışı bu kez Zeybek geleneğine uzanan bir türküyle yapıyoruz. Derin Esmer'den dinliyoruz Söğüdün Erenleri. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak.

0: Adalet Bakanı Hakan Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Garage.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Placebo, Garbage, Interpol, King Cobra, Danger Danger, Vixen, Rush ve Pink Floyd sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı manzaralarına bakacağımız bu bölümümüze Placebo ile başlıyoruz. 1998 yılında yayımlanan Without You I'm Nothing albümünün açılış şarkısı Pure Morning radyolarımızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

90'lı yıllardan alternatif rock dünyasının unutulmaz bir albümü var sırada. Garbage 1998 yılında müzikseverlerle paylaştığı Version 2.0 albümünden Push It isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

İngiltere'nin Birmingham şehrinden tüm dünyaya yayılan alternatif rock türünün parlayan yıldızı Editors, 2007 yılında yayınladığı An End As A Start albümünden The Raising Rats'le Garajda.

New Yorklu topluluk Interpol 30 yıla yakın kariyerinde indie rock türüne harika şarkılar armağan etmiş bir grup. Dün This Mirror Weighs a Ton isimli yepyeni bir albüm yayımlayan Interpol, 2018 yılında yayımladığı Marauder albümünden Stay in Touch isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde kendimizi enerjisi yüksek glam rock dünyasına bırakıyoruz. King Cobra 1985 yılında yayımladığı albüme adını veren teklisi Ready to Strike'da radyolarınızda.

1986 yılında New York'ta kurulan, kariyeri boyunca birçok müzisyen değişimine uğrayan Danger Danger, 1989 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan albümünden Under the Gun isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1983 yılında gitarist Tracy Guns tarafından kurulan ve Guns N' Roses grubunun öncü grubu diyebileceğimiz LA Guns, Cocked and Loaded albümünden Never Enough isimli hitiyle garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde progresif rock dünyasının kilometre taşı gruplarının konser albümlerinin kapağını aralıyoruz. İlk konuğumuz Rush, 1980 yılında yayımladığı Permanent Waves albümünde yer alan Free Will isimli teklisinin Time Machine 2011 Live in Cleveland isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

32 yıl önce yayımlanan ama asla eskimeyen Pink Floyd'un The Division Bell albümünde yer alan Keep Talking, 1995 yılında müzikseverlerle paylaşılan Pulse isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Marilyn'la veda ediyoruz. Paper Lies. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler, Rakosfer'desiniz. Ben Sena Özden, mikrofondayım. Bu akşam rock müziğin altın yıllarına, zamanın tozlu raflarına gidiyoruz. Takvimler 1973'ü gösteriyor. Bu yıl sadece albümlerin değil, müziğin evrim geçirdiği, sahnelerin alev aldığı bir yıl. Pek çok grup ve albüm bu dönemde çıktı. Haydi yolculuğumuza Hollandalı Golden Earring ile başlayalım. İlk şarkı Moon Ten albümünden Radar Love.

Müzik hayatına 68 Londra'sında başlayan Deep Purple'ın 73'te çıkardığı 7. stüdyo albümü Who Do We Think We Are'dan dinliyoruz. Woman From Tokyo.

Bize TRT Radyo 3 yazdığınızda çıkan sosyal medya sayfalarımızdan ve Rakosfer hashtag ile ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalarda Rakosfer'de dinlemek istediğiniz grupları ve şarkıları bizimle paylaşabilirsiniz. Sırada 1973 denilince akla hemen gelen Eagles albümü Desperado var. Bu albüm grubun karakterini şekillendirirken Eagles'ın sıradan bir country rock grubundan fazlası olduğunu gösteren bir dönüm noktası. Desperado, harika bir konsept albüm. Haydi dinleyelim. I'd Love Man.

Ard arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Önce Free'den Wishing Well, hemen ardından 1973'ün belki de en iyisi The Dark Side of the Moon'la Pink Floyd bizimle olacak. Harika bir şarkı dinleyeceğiz Money'den. Hemen sonra buradayız.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: 1973'ün Queen'in sahneye adım atması ve Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon'u çıkarmasıyla birlikte oldukça önemli görülebilecek gelişmelerinden biri de Led Zeppelin'in toplam 40 dakikalık 8 şarkılık efsanevi albümü Houses of the Holy'yi çıkarmasıdır. Seçmekte zorlandığım efsanelerden Over the Hills and Far Away radyolarınızda.

Arda arda iki harika şarkı daha bizi bekliyor. Önce Rock Candy ile Montrose, hemen ardından A Million Miles Away ile Rory Gallagher 1973 yolculuğumuzu renklendirmek için Rockosfer'de.

TRT Radyo 3'te bir Rakosfer'i daha birlikte Aerosmith'ten Dream On'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosfer'i ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Mehmet Bahar ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Adam Gazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Can, onunla çalışma ayrıcalığını bulduğum en parlak müzisyenlerden biri. Bu sözler Meredith Monk'a ait. LA Times'ın eleştirmeni Chris Burton'a göre John Hollenbeck büyük orkestrayı geleceğe taşıyor. Bu hafta dinleyeceğimiz Eternal Interlude albümü için New York Times'dan Ben Radcliffe'in görüşü ise şöyle. Caz ve klasik müzikten beslenen, soloların çevresinde şekillenen ama hiçbir zaman sololara tabi olmayan derinlikli, yaratıcı ve son derece iyi geliştirilmiş eserler. Büyük orkestra bestecisi olarak Hollenbeck zaten iyiydi. Şimdi ise büyük bir besteci olmuş. Sevgili caz severler, davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Hollenbeck'e ayırdığım program dizisinde 6. haftaya geldik. Geçen programın son bölümünde 2010 yılında yayınlanan Eternal Interlude albümünden iki parça dinlemiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hollenbeck'in 1998 yılında kurduğu Large Ensemble'ın bu ikinci albümü. Hollenbeck açış parçası Foreign One'ı Skoç Ulusal Caz Orkestrası'nın önerisiyle bestelemiş. Terence Monk'a ithaf etmiş ve Monk'ın Foreign One adlı bestesinin akorları üzerine kurmuş. Sololar, davulda Hollenbeck, vibrafonda Matt Moran, piyanoda Gary Versace, tenor saksafonda Dan Willis. Orkestrayı Jesse Sanford yönetiyor.

John Holmberg Large Ensemble'ın 2010 yılında yayınlanan Eternal Interlude albümünün açış parçasını dinledik. Foreign One, albüme adını veren Eternal Interlude, Gotham Wind Symphony ve Ziggy Feigl tarafından ısmarlanmış. Holmberg'in bu yarı senfonik caz çalışmasında esin kaynağı Benjamin Britten'in 4C Interlude adlı operası. Holmberg'in bu meditatif çalışmasında ise solistler, piyano ve orkta Gary Versace, vokalde Theo Blackman. Thank you.

John Holmberg Large Ensemble, Eternal Interlude albümünden aynı adlı Holmberg bestesini seslendirdi. Holmberg'in albümde yer alan Guarana adlı bestesi, Latin tempolarıyla minimal ostinatoların karışımı. Sololar, trombonda Alan Ferber, vokallerde Theo Blackman.

Guarana, John Holmberg Large Ensemble'ın Eternal Interlude albümünden dinledik. 2010 yılında yayınlanan albümden son olarak Perseverance adlı bestesini dinliyoruz. Holmberg'in Ted Jones Merlewis Orkestrası'nın post-pop tarzı ile Frank Zappa'nın sürprizli upbeat çalışmalarından esinlendiği bir bestesi bu. Sololarda, tenor saksafonlarda Ellery Eskelin, Tony Malaby, klarnetlerde Bohdan Hillish, Jeremy Weiner, davulda John Holmberg.

John Hollenbeck, Lars Ensemble'ın Eternal Interlude albümünden Hollenbeck'in Perseverance adlı bestesini dinledik. Gelecek hafta da John Hollenbeck'in çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın sevgili caz severler.

Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca vizyona giren yeni filmleri konuşacağız ve birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Açılışımızı uzun zamandır merakla beklediğimiz bir filmle yapalım. Gladiator, Alien, Blade Runner ve Marslı gibi sinema tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Ridley Scott, Köpek ve Yıldızlar'la bilim kurgu dünyasına geri dönüyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan film, büyük bir salgının ardından insanlığın yok olduğu kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Köpek ve Yıldızlar dün itibariyle vizyondaki yerini aldı. Filmde çalan şarkılardan önce Florence and the Machine grubundan Dog Days Are Over, ardından Benson Boone performansıyla Beautiful Things ve Van Morrison'dan Into the Mystic radyolarınızda.

Dün vizyona giren bir diğer film, yine merakla beklediğimiz bir romantik komedi. Sadece Bir Gece. Bu türün son dönemde öne çıkan isimleri Monica Barbaro ve Callum Turner'ı başrolde bir araya getiriyor. Hikaye, aşkın ve ilişkilerin alıştığımızdan oldukça farklı kurallara göre yaşandığı kurgusal bir New York'ta geçiyor. Yılın yalnızca belirli bir gününde insanların özgürce yeni biriyle tanışabildiği bu dünyada iki kişinin yolları beklenmedik bir şekilde kesişiyor. Filmin müziklerinden King Princess performansıyla Love is in the Air, Graham Russell ve Clive Davis düeti All Out of Love ve New Radicals grubundan One Night Only radyolarınızda.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bu hafta vizyona giren harika bir animasyon film var. Hem de bir yerli yapım. İsmi Atatürk, Zaferin Şafağı. Animasyon türündeki film, Kurtuluş Savaşı yıllarını bu kez çocukların gözünden anlatıyor. Hikayenin merkezinde Atatürk'ten aldıkları özel bir görevi yerine getirmek için yola çıkan Ali ve Ayşe var. İkilinin çıktıkları yolculuk üzerinden milli mücadelenin önemli gelişmelerini, dayanışmayı ve bağımsızlık mücadelemizi genç izleyicilere aktarmayı amaçlıyor. Özellikle gençlerimizi Cumhuriyet tarihinin bu önemli dönemiyle buluşturmak için tam da olması gerektiği zamanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesinde vizyona girdi. Bu hafta çocuklar için vizyondaki bir diğer animasyonsa Ted'in Sihirli Lambası. Sevilen serinin yeni filminde Ted ve arkadaşları bu kez zamanda yolculuk yapıyorlar. Filmin müziklerinden One Direction grubu performansıyla What Makes You Beautiful radyolarınızda.

Bu hafta vizyona giren filmler arasında festival yolculuğunda da dikkat çeken bir yapım var. Kuşatma Kayıtları. Filistinli Suriyeli yönetmen Abdullah Al-Hatib'in filmi. Savaşın ortasında kuşatma altında kalan bir şehirde yaşayan insanların hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Açlık ve belirsizliğin içinde dostluğa, aşka ve küçük mutluluklara tutunmaya çalışan insanların hikayesi. Film bir yönüyle Sing Street'i getiriyor akla. Elbette iki filmin koşulları farklı, ancak ikisinde de gençlerin içinde sıkıştıkları gerçekliğe karşı kendilerine başka bir alan açma çabası var. 1980'lerde ekonomik krizin etkisindeki Dublin'de geçen Sing Street'te bu alan müzikti. Gençlerin kurduğu rock grubu ve 80'lerin pop rock new wave şarkıları baskılardan uzaklaşmanın ve başka bir hayat hayal etmenin yolu haline geliyordu. Filmin müziklerinden Hall & Oates performansıyla Man Eater, George Jackson'dan Steppin' Out ve Duran Duran Rio radyolarınızda.

Sinema dünyasının en dikkat çekici işbirliklerinden biri geliyor. Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle yarattığı Cliff Booth karakteri geri dönüyor. Ancak bu kez yönetmen koltuğunda David Fincher var. Brad Pitt'in canlandırdığı ve kendisine Oscar kazandıran karakteri merkeze alan The Adventures of Cliff Booth'un senaryosunu yine Tarantino kaleme aldı. Film 25 Kasım'da 2 haftalık özel IMAX gösteriminin ardından 23 Aralık'ta online platformlarda yayınlanacak. Bir Zamanlar Hollywood'da filminden iki şarkı dinleyelim şimdi. Roy Head and the Threads performansıyla Treat Her Right ve Jose Feliciano'dan California Dreamin' radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Vizyondaki yeni filmlerden geçmişin unutulmaz yapımlarına ve sinema dünyasından son gelişmelere uzanan bir saati geride bıraktık. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz K. 2010 yılında Los Angeles'ta kurulmuş olan KOM, bugün K harfinden seçtiğimiz ilk grup oluyor ve The Rich ile Ripple'ı listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz.

Kolla olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2010 yılında Los Angeles'ta kurulan Koln, modern progressive rock ve art rock sahnesinin dikkat çeken bağımsız oluşumlarından biridir. Vokal ve gitarda Georg Jela, davulda Michael Baker ve basta Ben Taylor'dan oluşan üçlü, Tool, Carnival ve Lucid Planet gibi gruplarla benzerlik taşıyan atmosferik bir sound'a sahiptir. Müzikal tarzlarında karmaşık ritimleri, katmanlı gitar rifflerini, ambient elektroniklerini ve etnik enstrümanları kusursuz bir uyumla bir araya getirirler. Büyük beğeni toplayan 2018 çıkışlı Umbra albümünün ardından derin felsefesi

felsefi temaları işleyen üretkenliklerini son dönemde yayınladıkları yeni single çalışmaları ve avantgard klipleriyle sürdürmektedirler. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Kohn bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza K harfinden Kiko Lorero ile devam ediyoruz. Brezilyalı gitarist ve besteci Kiko Lorero, modern metal dünyasının hem progresif hem de teknik açıdan en saygın ve donanımlı virtüözlerinden biridir. Uzun yıllar kurucuları arasında yer aldığı power metal grubu Angra ile adını dünyaya duyurmuş, ardından 2015 yılında efsanevi thrash metal grubu Megadeth'e katılarak gruba taze bir kan ve Grammy ödüllü bir başarı kazandırmıştır. Heavy metal kalıplarını Brezilya'nın geleneksel chora ve samba ritimlerinin yanı sıra jazz füzyon elementleriyle harmanlayan, kendine has son derece akıcı bir çalma stiline sahiptir. Solo kariyerinde de enstrümantal müziğin sınırlarını zorlayan Lorero, aynı zamanda müzisyenler için vizyoner bir eğitmen ve sektörel bir rehber olarak kariyerini sürdürmektedir. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Brezilyalı gitarist Kiko Loureiro bizimle birlikteydi. Bugün K harfinden seçtiğimiz son grup Kazarus oluyor. 2020 yılında Polonya'nın Gdańsk şehrinde kurulan Kazarus, modern enstrümantal ve progresif rock sahnesinin dikkat çeken bağımsız oluşumlarından biridir. Klasik rock efsanelerinin mirasını modern türlerin dinamizmiyle harmanlayan üçlü, Moon Landing ve Into the Abyss gibi atmosferik derinliğe sahip enstrümantal çalışmalarıyla bilinmektedir. Müzikal tarzlarında progresif rock elementlerini katmanlı melodilerle bir araya getiren bu grup, dinleyicilerine sinematik ve sürükleyici bir ses evreni sunuyor. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Alfa Rock'ta bugün Koon, Kiko Lorero ve Kazarus gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
1: Radyo 3

ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'la eski başkan Yerlan Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadebay'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmiş.

dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. İstanbul'da kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldıran iki kişi gözaltına alındı, saldırganlara para cezası da uygulandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Karadeniz'de Türk Ticaret Gemi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Haberleri dinlediniz.

Seyri Sefer günlüğü notalara bürünmüş muhteşem yol hikayeleriyle bir kez daha yayılmaya başladı atmosfere. Chill Out, Lounge, Dünya ve Etnik başta olmak üzere alternatif müziğin en yeni parçalarıyla yolculuğumuz başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semaat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın, yapım ve iletimde emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Ukrayna'nın alternatif elektronik müzik sahnesinden Mystic Proje, Imagination Project'in büyüleyici dünyasından ulaştığı ilk melodilerimiz. Kadim doğu çalgı geleneklerini kalıpları yıkmak ilkesiyle modern elektronik desenlerle kaplayan proje, doğa ve teknolojinin tek bir sistem olarak birlikte var olduğu gerçekliği savunuyor. 14 Ağustos'ta çıkan tekli Let Me Try'ı dinledik. Binbir Gece Masalları diyarından seslenen yapımcı Jack Essek, lacivert gece şarkılarından biriyle duyuluyor şimdi. Yapımcının toplama bir albüm için hazırladığı şarkı, çöl kumları, doğu masalları ve Akdeniz esintilerinin kesişim noktasında yer alıyor. Berlinli yapımcının 7 Ağustos'ta çıkan bu albümde yer alan parçası Toskali, TRT Radyo 3'te yankılanıyor. Devamında siyah beyaz tonlar arasındaki gölgeli ses peyzajlarını müzikleştiren Podval Capella'ya kulak veriyoruz. Ağır trip-hop vuruşları ve buğulu synth dokularıyla bezeli monokromatik parçalarla öne çıkan St. Petersburg çıkışlı yapımcı, Temmuz sonunda raflarda yerini alan albümünden bulutların arasından geceye vuran puslu ışık huzmesini simgeleyen parçası Sunray ile katılıyor programımıza.

İtalyan Eston Inc'in kurucusu Stefano Tirone'nin 90'ların İngiliz elektronik müzik mirasına, özellikle de drum and bass türlerine yönelimiyle ortaya çıkan proje Cosmorama ile birlikteyiz. Bu atmosferik evrenin 1997'de çıkan ve 30 yıl sonra yenilenerek Ağustos başı yeniden raflarda yerini alan çalışmasındaki kusursuz caz armonileri arasından A New Beginning ile devam ediyoruz. Ardından Kanadalı ses Mike Miloš'un fısıltıyı andıran zarif vokali ve akustik düzenlemelerinden yeni bir tanesiyle buluşuyoruz. Rai Proje adıyla tanınan şarkıcının yaz anısını yakalayıp zamansız kılma arzusundan doğan teklisi Summer Song, sevilen biriyle geçirilen güzel bir yazı hatırlatıyor.

Güneydoğu Londra'dan yükselen yumuşak melodileriyle kendini belli eden 5 kişilik İngiliz grup Kotoha ile karşılaşıyoruz. Grubun ikinci kısaçaları Ağustos ortasında yayımlandı. Bu kısaçalardan Bahar'ın bir ışık huzmesinden geçerken sergilediği mistik ve özgür hareketten ilham alan parça Smoke eşlik ediyor geceye. Sonra Latin alternatif elektronik müzik sahnesinin rastlantısal olarak bir araya gelen ikilisi Elado Negro ve Reina Tropical gece yarısı bir doğaçlama seansında kaydedilen özel çalışmayı taşıyor radyomuza. İkilinin Elado Tropical Proje adıyla Temmuz ortası çıkardığı albümde yer alan Soledad, İspanyolca yalnızlık anlamına gelse de insanın iç dünyasını ve doğayla dingin bağını temsil ediyor.

Blues müziğin yaşayan efsanelerinden Faye Carroll'ın müzik dünyasındaki 60. yıl kutlamalarına biz de eşlik ediyoruz. Bu kutlamayı Taj Mahal, James Carter ve Wycliffe Gordon gibi dev isimlerin konuk olduğu iki diskli bir albümle taçlandıran Carroll, siyahi müzik geleneklerini koruma misyonunu bu çalışmada da sürdürüyor. 21 Ağustos'ta çıkan bu muhteşem albümden Fats Domino ve Louis Armstrong'la özdeşleşen klasik Blueberry Hill, gecenin mavisine 60 yıllık derin caz dokusu katıyor.

Rebecca Cosboom'un büyüleyici vokalleri ve Ryan Cosboom'un elektronik yapım mimarisi üzerine kurulu San Francisco çıkışlı kült trip hop grubu Halo, müzikal serüvenini en olgun seviyeye taşıdığı başyapıtlarından biriyle katılıyor programımıza. Bu yıl yeniden mastering işlemi yapılan ve özel parçalarla genişletilen bu kayıttan grubun karakterini tam yansıtan parça Everything Is Okay listemize giriyor. Ardından Emmy adaylığı bulunan, filmler ve belgeseller için hazırladığı yapıtlarla tanınan David Norland, kişisel geçmişinden ilham aldığı melodilerle karşılıyor bizi bu dakikalarda. Elektronik müziğin neoklasik ve ambient kulvarında yer alan yapımcı, mavi sarı serüveni piyanonun yalın tınılarıyla içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Norland'in son albümünden La Source, çalma listemize giren bir diğer parça oluyor.

Amerikalı şarkıcı Chris Isaak'in 1989 tarihli unutulmaz tutku ve melankoli klasiğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Kanadalı art pop ses Ariel Engel'in solo projesi La Force'un atmosferik elektronik süzgecinden geçirerek modern bir yorum kazanan Chris Isaak'in klasik şarkısı Wicked Game'le sona ulaşıyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, sunan ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Piyanoda David Matthews, trompette Leo Soloff, davulda Victor Lewis, saksafonda Andy Snitzer ve basta Charlotte Moffett'ten oluşan Manhattan Jazz Quintet'in yorumladığı parça var sırada. Recado Bossa Nova.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Küba asıllı Amerikalı trompetçi Arturo Sandoval'dan dinleyeceğimiz Bebop parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Dağ'la Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Çellist Daniel Rossin, kemancı Eva Saladin ve klavsende Johannes Keller, Alessandro Scarlatti'nin re minör cello sonatını seslendirdi. 1943 doğumlu Letonya asıllı Kanadalı besteci Imant Raminc'in Es Rüzgar adlı koral eseriyle devam ediyoruz.

Iman Ramin'in Es Rüzgar adlı eserini Maris Sirmais yönetimindeki Kamer Gençlik Korosu'ndan dinledik. 1981 doğumlu Suriyeli kemancı ve besteci Mayas Al-Yamani'nin tabla, solo keman, mandolin ve oda orkestrası için Varda başlıklı eseri var sırada.

Suriyeli besteci Mayaz Al-Yamani'nin Varda başlıklı eserini kemanda Darya Zappa Matesic, tablada Şaher Favaz, mandolinde Avi Avital ve Zürih Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Modest Mussorgsky'nin Çıplak Dağda Bir Gece başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Mussorgsky'nin Çıplak Dağda Bir Gece başlıklı senfonik şiirini Andrei Lenart yönetimindeki Prag Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Amerikalı besteci George Gershwin'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için 1919 yılında kaleme aldığı Ninni adlı eser var sırada.

George Gershwin'in 1919 yılında yazdığı meditatif bir eser olan Ninni'yi yeni Stan Hamer Quartet yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için kaleme aldığı 971 katalog numaralı Fa majör İtalyan stilinde konçertoyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 971 katalog numaralı İtalyan stilinde konçertosunu 1998 Kazakistan doğumlu piyanist Alim Beysambayev seslendirdi. Benjamin Britten var sırada. Bestecinin tenor, korno ve yaylılar için 1910 yılında kaleme aldığı serenadı dinliyoruz.

Benjamin Britten'a ait serenadı tenor Mark Padmore, kornoda Thomas Müller ve Duncan Wirth yönetimindeki Zürich Oda Orkestrası'ndan dinledik. Johann Nepomuk Hummel'in keman, viola, cello, kontrbas ve piyano için Opus 87 piyanolu kentetiyle devam ediyoruz.

Klasik dönemden romantik döneme geçişin temsilcilerinden Johann Nepomuk Hummel'in Opus 87 Mi bemol minör kentetini dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ottorino Respighi'nin orkestra için 3 Botticelli tablosu adlı eseriyle sona eriyor.

Ottorino Respighi'nin İlkbahar, Üç Kral ve Venüs'ün Doğuşu adlı bölümlerden oluşan Üç Botticelli tablosu adlı eserini Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Alessandro Scarlatti ile başlıyor. İtalyan barok dönem bestecileri için kadın azize ve şehit figürleri vazgeçilmez temalardı. Alessandro Scarlatti bu türde 4 oratorio bestelemiştir. Bunların ilki olan Azize Theodosia'nın Şehit Edilişi başlıklı eserin ilk bölümünü soprano, kontrtenor, tenor ve bas solistlerle Al Aire Espanyol topluluğunun Ubeda ve Baeza Erken Müzik Festivali konserinin kaydından dinliyoruz.